0: Bakı'da seher saat 8'di.
1: Cem'e 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan.

0: Haberlere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Helaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM.

0: Mesut FM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Bank of Baku'da nakit pul kredisine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kredisini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakit pul kredisini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu

0: Batı'da gece saat 11'de.
1: Cem'e 20% ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz.